0: Lacerim'den çok sevdiğim eşime Kürşat Öze armağan olsun. Sensizlik ölümden beter. Hayatımın anlamı diyerek mesajını noktalamış. Bir mesaj daha paylaşacağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Anamur'dan Ayşe Gündoğmuş, sıradaki Fahişe oğlum Deniz Gündoğmuş'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Adnan Şense ise sizleri baş başa bırakalım. Bilemezsin ki radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin FM 104.6.

Benim gibi hiç sevmedin ki. Adnan Şenses radyonuza sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Valla ne zamandan beri çalmayı bekleyen bir şarkı vardı. Biliyorsunuz Mine Koşan'ın şarkılarını ben daha önceden seçtim. Her gün bir tanesini sizlere dinletiyorum. Onlardan bir tanesi. Sensiz sabah olmuyor diyecek. Birkaç mesaj paylaşalım. Sonrasında bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Bir gün evet, bu kısmı atlayacağız.

Benim şarkın eşim Deniz Gündoğmuş, armağan olsun, seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol demiş. Mesajları daha kısa bu şekilde yazalım arkadaşlar. Evet. Ya şimdi bunu tekrardan atlamak bayağı zor oluyor. Sıradaki şarkılar eşim Kerem Kaçır'a gelsin, seni çok seviyorum. Canım oğlum seni çok seviyorum. Oğlum Kerem Kaçır için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Böyle kısa kısa arkadaşlar, kısa kısa yazın ki herkesin mesajını okuyalım. Merhabalar, ben Esir abim Kerem Kaçır'ın bugün doğum günü, tüm şarkılar ona armağan olsun, onu çok seviyorum demiş. Doğum günü de kutlayalım sevgili kardeşimizin. Nice nice senelere ailenle birlikte inşallah. Mine koşan sensiz sabah olmuyor diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar, hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz. Hadi bakayım, çaylar alındı mı? Çaylar, gidin çaylarınızı alın gelin.

ama olmuyor. Mine Koşan sizlerleydi. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dostlar, reklam öncesi. Ben bir iki mesaj paylaşıp güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. İyi akşamlar abi, ben Mutlu.

Ben Gülşen Mülayim, ömür biter ama sana olan sevdam asla bitmez. Ömrüm eşim Ümit Mülayim'e gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim. Ben Bursa'dan Esrem Sadek Şarkı kuzenim Kerem Kaşar. Abimin doğum gününü kutluyorum. Seni çok özledim. İyi ki varsın. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Güzel bir Ümit Besen şarkısı dinleteceğim şimdi sizlere, var ya. Allah Allah diyeceksiniz. Taverna resitaline başladık arkadaşlar. Şimdi taverna resitali yapacağım. Selam, iyi yayınlar. Bugün yakışıklı yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum günü kutlu olsun. İyi seneler demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sıradaki şarkı Aslan Seyit'im Recai Söze için gelsin. Seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim benim. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Lastikçi Barış Yıldız'a selam günlerden. Sıradaki parça ona armağan olsun. İyi ki bakmışım o gözlerine, yoksa nereden bilecektim sevmenin, sevilmenin bu kadar güzel olduğunu diyerek mesajını noktalamış sevgili dinleyicimiz. Bu akşam İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Sözay'a ve tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum seni canından çok seviyorum demiş babam diyerek mesajını sonlandırmış. Ümit Besen'le sizleri baş başa bırakacağız. Yanımda sen olmalıydın diyecek. Sonrasında buradayız.

akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın.

0: sözlerin yanımda sen olmalıydın.
1: Yanımda sen olmalıydın.
0: Bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerini, kime bakıyor gözlerini, zehir olsa hep sözlerin,

0: Yanımda sen olmalıydın Ümit ve sen. Sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Dedik ya taverna resteli yapacağız diye ardına Are Susam çalınır tabii ki. Şimdi taverna resteli dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani ne diyeyim ya, 17-18 yaşlarında yine böyle radyoda çalışıyoruz tabii ki bildiğiniz gibi. Çocukluktan beri yaptığımız için bu mesleği. Ben böyle Are Susam, Ümit ve sen, Cengiz Kurtoğlu hepsini çok çalarım ya. Acayip çalardım yani. Akşama kadar var ya 10 tane Arif, 10 tane Cengiz, 10 tane Ümit kesin çalardı yani. Bir gün patron geldi. Lan Fırat dedi, oğlum radyoyu tavernaya çevirdim dedi ya. Acayip kızıyordu. Bir de Bergen'i çalardım. Bergen'e de çok kızardı. Öyle vakti diyor bu şarkı çalındı mı? Bu ne diyordu ya? Niye çalınmasın abi? Bergen ablamız ya. Bergen ablamız. Rahmetli analım. Efendim Are Susam bir güneş batışında diyecek şimdi radyomuzda. Bakalım mesajlara. Bakalım değil mi? Kolay gelsin Fırat abi. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin. Sen benim hayatımdaki en güzel hediyesin. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Canım abim Ahmet Kerem doğum günün kutlu olsun demişler. Yayınlar ben Seda Çalışkan. Canımın içi seni her şeyden çok seviyorum. Sıradaki şarkılar canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Fırat hocam ben klarnetçi Özgür şu anda. Oh ne güzel vallaha. Bizi dinliyorlarmış abi, emeğine sağlık demiş. Eyvallah, selamlar olsun kardeşim. Bir selam. Oradan bir klarnet patlat diyeceğim ama bu şarkıları bu şarkıları uydurarak yapabilirsin evet. Hiç bakmadan. Sevgili Özgür kardeşimize selamlar olsun. Ortamında bulunan herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Are Susam bir güneş batışında diyecek sonrasında. Bakalım buradayız.
1: Mersin efendim.

0: Hayata selam, damara devam.
1: Gülbe, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
3: Mersin'e

0: Seni kimde sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi sönecek. Belki de hasretinde
1: zamansız öleceğim. Zamansız, ecelsiz öleceğim abi. Arif abinin ardına yakışır bir şarkı, sanatçı değil mi? Yani kim gelir? Tavernemizin babası tabii ki Cengiz Kurtoğlu gelecek arkadaşlar. Olmaz ki diyecek. Volümler hiç kısılmasın, hiç kısılmasın. Az sonra 21 reklamlarından sonra asıl bomba şarkılar sizlerle buluşacak arkadaşlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adarya Çelik. Sıradaki şarkı benim en güzel şansım. Kalbimin en güzel yeri canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacım seni çok seviyorum demiş.

Selamun aleyküm yayınlar canım abim Kerem Kaşar'ın doğum günü. Kardeşi Şifa, iyi ki doğdun abi, iyi ki varsın, iyi ki benim abimsin. 25. yaşın senin için sağlıklı, huzur, güzel geçsin. Seni çok seviyorum abim demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba, sıradaki şarkı Sripke'de bundan Resul Can Şahin ve arkadaşlarım Müslüm Arıkan ve Ali Özde. Ve Kaya Yıldırım, Ramazan Ertuğrul, Deniz Gündoğmuş'a armağan olsun demişler. Olsun bakalım, Cengiz Kurtoğlu'yla sizleri baş başa bırakalım. Olmaz kesin bu güzel yorumuyla sizlerle buluşun. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında. Hiçbir yerlere ayrılmayın abi, çok güzel şarkılar olacak. Kaçırmayın sakın.

reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir Bülent abla Diva şarkısı gelecek şimdi. Alışacağım isimli o güzel yorumuyla sizlerle buluşacak. Öncesinde birkaç mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Arkamda ailem, yanımda aslan eşim olduğu sürece karşımda kimin durduğunun önemi yok. Sıradaki şarkılar Eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, Bursa'dan Hüseyin ben. Yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum gününü kutluyorum. Sıradaki parça benden aslan parçası yeğenime armağan olsun demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Merve'den, canımdan çok sevdiğim kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizlere selamlıyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı şu anda Silifke'de olan kardeşim Recai Sözay ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Yusuf Sağlam mesajında. Bülent ablayla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında burada olacağız.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.

0: reisim ben Kürşat Öztürk'teki şarkılar. Değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acım Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Toklucu, sıradaki şarkı Ömrümün En Güzel Emaneti. Dokusu bir de huzur veren oğlum Aslan Parçam Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, yayınlar. Bugün arkadaşım Kerem Kaşar'ın doğum günü, onun için Mustafa Dede kardeşinden sıradaki şarkı armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkıda ilk göz ağrım canım oğlum Recai Sözeye ve radyonun neşesi, sunucuların kralı güzel insan sana armağan olsun. Radyonun tüm çalışanlarına, oğlumun tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili annemiz. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ellerinizden öperiz. Neden ayrıyız? Çok sevdiğimiz halde. Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde.
1: Allah'ım yarabbim.
2: Bu aşkın hiçbir yerde.
0: Haydi bakalım volümler yükselsin arkadaşlar. Mükemmel bir şarkı geliyor şimdi radyomuza.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

ayrıyız çok sevdiğimiz halde. Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde. Mükemmel yorumuyla Metin Şentürk sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can dinletelim mi sizlere Sibel Can? İyi yayınlar, ben Mersin Mutlan, Melike Delice. Dilerim ki caymazsın benim olmaktan. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğime Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Gelsin o zaman, sevgili kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Fred abi, iyi akşamları, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar. Amcam Mustafa Alpaltun'a, dostları Lokman Yeşilyurt, İsmail İkinci, Can kardeşleri Ferdi Akaşka, Hasan Hüseyin Demir, Gürşet Öz, Sarun Can Yurt, Nazım Ertem, Musa Askay, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve sana gelsin Fırat'a istemiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamları, yayınlar. Ben İrem Alpaltun. Sıradaki şarkı çok sevdiğim Mustafa amcama ve toprağım Şule Bozdağ'ına gelsin. Gelsin o zaman. Tövbeliyim ben. Aşka tövbeliyim abi. Haydi volümler yükselsin, hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında burada olalım.

Arabesque'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesque.

Alnım hala seninken nasıl mutlu yaşarım? Bende bu hasret varken. Devam ediyoruz. Bir Gülden Karabecek yapacağız şimdi. Fırat abi iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Halk Pazarı çalışanlarına gelsin. Özellikle Bayram Başkan ve değerli eşine armağan olsun. Teşekkürler demişler. Gelsin o zaman Bayram Başkan'a ve eşine buradan selamlar. Halk Pazarı müşterilerine selamlar olsun, bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Gülden Karaböcek şarkısı. Bak şimdi müziğe bak, bak abi bak. Allah'ım yarabbim. Valla bugün yakacağız şehri dedik değil mi abi? Yakarız işte böyle. Yeni arayla akşamlar, sıradaki şarkı canım yoldaşım, bağrım, bahçem, sevgilim, biricik eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Özgür Sudan sıradaki şarkılar can kardeşim Doğan Demir Yılmaz, İsmet Göbelek, Gökhan Kurşun, Murat Kamış ve özü sözü bir abim Behzat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar yayınlar, ben Çağla Alpaltun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demişler. Haydi o zaman Gülden Karaböcek sizlerle sevgili dostlar. Anılar bana yeter diyecek, sonrasında buradayız.

Hemen ardına bir Kamuran Akkor yapıyoruz sevgili dostlar. Aman aman yarabbim. Allah Allah. İstanbul'dan selamlar Enes. Ben bugün 25 yaşına giden Mersinli Kerem Kaşar dostuma sıradaki tüm güzel şarkıları 25 şarkısını armağan ediyorum. Doğum gününden içten dileklerimle kutlarım demiş. İyi akşamlar, ben Muhtan Ahmet Aysel Mutlu bulunmaktayım. Mert Poyraz, Mustafa Zeyir, Seyhan Acar, Mahir Bayram, Emre Çelik, Onur Marangoz, Ahmet Çelik, Arif Demir, Ali Duman için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fred abim, iyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Mersin Mutlu'dan Melike Delice, kalbimin en naz yerinde yerin var derinde, ömrüm bugün çalacak olan şarkılar Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Şarkımız sonrasında çok kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar. Şöyle mesajlarımıza bakıyorum. Mesaj atmayın. Kalan mesajlarımızı anca yetiştirebiliriz. Bundan sonraki gelecek olan mesajlar bize sıkıntı çıkartır arkadaşlar. Haberiniz olsun.

programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Atilla Kaya yorumu dinleteceğim sizlere. Öncelikle bu güzel şarkımızı sevgili Ahmet Doğruer abimize armağan olsun. Balkon keyfi yapıyormuş zaten kendisi. Bakayım. Balkonunda da radyosu var. İyi dinlemeler abi. Selamlar olsun. Bu güzel şarkı senin için gelsin. Evet, ayrıca bu güzel şarkımızı özellikle benden ben armağan edeceğim. Sevgili Melike Delice kardeşimiz için ve onun canından çok sevdiği Görkem Koçak'a armağan olacak. Şimdi mesajları hızlı okuyoruz diyeceğiz diye var ya, isimleri bazen yanlış okuyabiliyoruz sevgili kardeşim. Görkem'e buradan selamlar olsun. Bu şarkı ve sıradaki tüm güzel aşk şarkıları size armağan olsun benden. Kerem'e kolay gelsin. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Sözey ve arkadaşları Sebahattin Mert Kasap, Celdan Silyaki, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant için armağan olsun. Hepinize kucak dolusu sevgiler demişler. İyi yayınlar, ben Çağla Nur. Sıradaki şarkı değerlerim Arsel Alşan, Zehra Bayan ve ömrümün geri kalanı Mert Poyraz'a gelsin. Seni çok özledim bir tanem demiş. Sıradaki tüm şarkılar Duman Doğan dayıma gelsin. Bülent Çorakçı göndermiş mesajını. O zaman Atilla Kaya ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Yine tam da volümlerin yükseleceği bir şarkı. Unutmak yalan diyecek radyonuzda sizlerle.

0: Unutmak biraz yalan. Atilla Kaya radyomuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la damardan giden, damardan kalbe giden yol tabii ki bu programdan geçiyor biliyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir Ferdi Tayfur gelecek. Ferdiciler hazır mı Ferdiciler? Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamları yayınlar Fırat kardeşim. Nasılsın, iyi misin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşilgürt, Ferda Kaşka, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, Veli Şahin, Nazmi Erten, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk ve Hakkı Yuntar'a gelsin. Sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Selamlar olsun.
1: Sen aşkım.
0: Evet, ben Mersin Mut'tan ama Eskişehir'de şef olan Neslihan Aydın. Her gün özlediğim arkadaştan öte olan dostum Mustafa Büyüktat için. Sıradaki şarkı armağan olsun demiş. Aslında bir şarkı istemiş ama şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkılar sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin diyelim. İyi akşamlar Fırat Bey size. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Oğlu Merdem Yerlikaya, Sebahattin Mert Kasap, Onur Toy, Ahmet Kurt, Recai Söze için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Tüm Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanlığından Silifke'de bulunan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka ve gelinim Duriye Erkaşka için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ayrıca Kürşat Öz kardeşime hayatında başarılar dilerim. Musa Erkaşka göndermiş mesajını. İyi yayınlar Fırat. Biz Mustafa Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan Dayım, Vedat Kaplan'a, kardeşim Kürşat Çiftçioğlu'na, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Ali İhsan Solak ve Aslan Köylü Mustafa Yıldız'a selam olsun demişler. Ben Mersin Mut ilçesinden Dilşat Tutkulu, Ayşegül Durmuş ve Mustafa Büyüktat için sıradaki şarkılar armağan olsun. Selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman Ferdiciler, volümler yükselsin. Olmasaydı derdiniz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

Ferdi Tayfur sonrasında sırayı Müslüm Baba alacak sevgili dinleyenler. Olmasa derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz dedik. Şimdi de Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyeceğiz. Allah Allah, şarkıya bak abi. Selamünaleyküm Fırat abi. Ben Ahmet Ankaral. Sıradaki parça canım babam Acun Karal ve değerli abilerim Şavker Ozan, Bekir Kayhan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Kürşet Öz, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Adnan Yürük, iyi akşamlar. Sıradaki şarkılar değerli abilerim Şavki Şafak Erozan, Necati Yürük, Abdullah Altıner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ali Kanmaz, Ozan Serhat Biden ve Ahmet Eskiye armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay, Emrah Erden'e ve değerli abilerim Kuşçu Ömer, Emin Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutan Tuhan'ı Nehir, sıradaki şarkı Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş. Abi iyi akşamlar, ben Ahmet Çelik, sizden sıradaki şarkıyı Silifke'de bulunan abilerim Cengiz Aktepe, Ziya Bayraktar, Süleyman İdiş ve Mesut Çulhacı için gelsin demiş. Mutan Nazalı ikinci. Bana hem dayı hem de baba olan tek zaafım bir tanecik aslan dayım Mustafa Zehir'e ve kız kardeşinden farksız canım arkadaşım Ayşegül Durmuş'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem, sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım eşim için istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanem. İyi

0: ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Erdemli Tömük'ten dinliyorum. Canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum, kucak dolusu sevgiler diyerek mesajını noktalamış. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bitmez diyecek sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız sevgili dostlar. Mesaj atmayın, kalanları yetiştirmeye çalışacağız.
1: Fırat'a selam.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık. Son şarkımızda karşınızdayız sevgili dinleyenler. İbrahim Tatlıses, namı diğer imparator. Gözlerim yaşlı, gözlerim yaşlı diyecek abi. Son mesajları hemen hızlı hızlı paylaşacağız. Sonrasında vedamızı yapacağız. Merhaba yeniler, sıradaki en güzel şarkılar abim Onur Dablan, kıymetli dostları Sinan Dildaş, Devran Yıldız, Ahmet Düzme Karaoğlu, Ömer Can Gündüz, Nevzat Durduran, Muzaffer Kartal abime gelsin demiş. Merhaba yeniler, ben Mustafa Bıyıklı. Sıradaki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya, değerli dostları Yasin Uysal, Mahmut Sabah, Mustafa Zehir, Aydın Aydoğan, Görkem Koçak, Mert Vadi, Umut Acar, Ali Zengin ve Tarık Akan'a gelsin demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin, ben Aleyna. Sıradaki aşk şarkıları sana gelsin, canım eşim Erol Üşenmez için armağan olsun demiş. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğinden Görkem Koçak için gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar. Notunu da aldım zaten. Gerekeni de yaptık zaten biliyorsun. Fırat kardeşim kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Uzun zamandır görüşemedik. Evet görüşemedik. Tatil güzel geldi. Tatlı geldi yani. Birkaç gün daha gelmesek var ya. Kovulacaktık. Evet umarım iyisinizdir kardeşim. Balkonda seni dinliyorum. Mümkünse Atilla Kaya çalarsan sevinirim. Ev halkına selamlar, hürmetler. Ahmet abin gerek mesajını sonlandırmış. Evet Ahmet abimize selamlarımızı gönderdik. Mesajının sırası anca geldi işte. Bizim mesajlar yoğun olunca abi böyle oluyor. Şimdi abi oku lütfen diye mesaj atmış. Aslında bunu yazmasaydın senin mesajın çoktan okunmuştu sevgili kardeşim. Merhabalar, İstanbul'dan Ahmet Serdar ben. Silifke'den Kerem kardeşimin bugün doğum günü selamlarımı iletiyorum. Bülent Sertaç'tan ikimizi birden şarkısını armağan etmek istiyorum demiş ama maalesef şarkı çalamadığımız için sıradaki şarkıları armağan edelim. Ben Masal Üşenmez, Ejder Üşenmez, sıradaki tüm güzel şarkılar babalarımız Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez için gelsin. Sizi çok seviyoruz canım babamız, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Evet bir mesajımız daha var. Yazmış da yazmış var ya, yazmış da yazmış, keşke en baştaki mesajıyla kalsaydı çoktan okumuştu. İyi akşamlar. Kesin sıradaki şarkı Kudret Demir'den kardeşi Volkan Demir'e armağan olsun demişler. Olsun hadi bakalım. Evet bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysen bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde ölmez sağ kalırsak burada olacağız inşallah. Görüşünce de hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: mutluluk vermiyor hiçbir şey bana. Sevgilim yanımda sen olmayınca yanardağ misali yanar dururum. Bir tanem yanımda sen olmayınca, sen olmayınca, sen olmayınca mutsuzum bir tanem sen olmayınca. Mutsuzum bir tanem sen olmayınca.
1: Mersin efendim.

yemeden içmeden kestin sen beni. Bir baktın bir daha bakmadın bana. Yedin tüm ömrümü, bitirdin beni. Bitirdin beni, bitirdin beni, bitirdin beni.

biliyorsun, sevmek emek ister. Biliyorsun, sevmek yürek ister. Sevmek fedakarlık ister. Sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekilip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak ve

Ben çoktan kapattım aşk defterimi. En derin yaralar bıraktı bana. Ellerim titriyor, içim yanıyor. Adı sevda mı ne şimdi kapıda?

0: Reklam tanıtır. Busa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey

0: İstediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
10: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
11: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
2: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
12: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
13: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
14: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
15: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. armut bataryalı akülü

0: makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Su hayattır. Su Hastanesi.
3: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
2: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 05.

0: 0505 35 34 33.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

duymasam ki, sesini duymasam, sesini duymasam dayanamam ki. Hayatım meçhule, hayatım meçhule yol almış sanki.

0: 石田岡田。
1: Gecelerden bir gece, yine yalnız bir gece. Sanki bugün gitmişsin, sanki sensiz ilk gece. Saatler sabahı çalıyor yine. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Kulağım hep senin ayak sesinde. Bir çoban yıldızı, bir ben uykusuz. Yaralı yüreğim her an pusuda. Şafakla dönersin hani olur da. Şimdi bütün şehir derin uykuda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

sevince saate bakmıyor insan. Bir başka adresi bilmiyor insan. Sen hiç uyur muydun yerimde olsan? Bir şu kaldırımlar, bir ben uykusuz. Sorma, sorma, anlatamam, derindir yaram. Sensiz yastıklarla açıktır aram. Ah, aylar var, gözüme uykular haram. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

tek o şahitti son akşamında. Yeniden yanarım her yanışında. Ben gibi kimsesiz köşe başında. Bir sokak lambası, bir ben uykusuz. Bir gece lambası, bir ben uykusuz. Bir şu asi rüzgar.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta.com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
6: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
7: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
8: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
7: Burada her şey istediğiniz gibi.
6: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
7: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
8: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
9: İçeceğini al.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0. Çift 0.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

görmedin hiç mi, hiç anlamadın beni. Yıllar yılı sevdim, sana belki de taptım. Tutkuyla söylemeyim, istediğim her şeyi sayfa sayfa çizdim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 0233. 538

0: 437 02 33.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: SML Restorant ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
11: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
12: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

bu mümkün değil. İçimde sönmeyen volkan gibisin. Beni bu hayata bağlayan sensin.

0: nakliydi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin Efendi. Mersin Efendi.
1: Arada bir hatırımı sormadın. İki

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33.

0: 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çarpısında 0542 252 4167, 542 252 4167. Mersin.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
9: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

sevgimden geriye bir iz. Ömre değer aşkım, şimdi değersiz. Yenik bir kumandan gibi zafersiz. Bir

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Daha temiz bir Mersin anlayışı ile çevre yatırımlarına hız kesmeden devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, denetim tekneleri ve insansız hava aracının yanı sıra hayata geçirdiği elektronik gemi denetleme sistemi ile denizlerdeki denetimini daha da artırdı. Bu kapsamda elektronik gemi denetleme sistemi izleme merkezini kuran Büyükşehir, bu sistem ile gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğin anında tespit edilmesini ve kayıt altına alınmasını sağlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıdan, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden ve rüzgarın hız kazanmasından dolayı özellikle Anamur Silivri

0: Maske bandında orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaşabileceği belirtildi. Büyükşehir, ormanlık ve açık alanda ateş yakılmaması, kıvılcım çıkarabilecek çalışmalara ara verilmesi ve ormanlara giriş ile ilgili kısıtlama kararlarına uyulmasını istedi. Büyükşehir ayrıca vatandaşların duman görme ve yangın durumunda zaman kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunmalarını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadelede dijital teknolojileri etkin şekilde kullanarak saha çalışmalarını anlık olarak takip ediyor. Coğrafi bilgi sistemleri tabanlı vektörle mücadele sistemi sayesinde ekiplerin gerçekleştirdiği uygulamalar, konum, zaman ve uygulama detaylarıyla eş zamanlı olarak kayıt altına alınırken, elde edilen veriler raporlanarak mücadele sürecinin daha planlı, denetlenebilir ve verimli yürütülmesi sağlanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2300 yıllık tarihi kalıntıları ile yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakan bir geçmişe sahip Uzuncaburç'ta özellikle kadınların sosyalleşmesi ve gelir elde etmesi için çalışma başlattı. Köyümüz Atölye projesi kapsamında Uzuncaburç'a özgü ürünleri mahalleli tarafından pazarlanabilir bir hale getirmek için çalışan büyükşehir ekipleri, bölge halkının ve özellikle de kadınların kurulan standlarda yerli ve yabancı turistler ile iletişime geçmesini ve kazanç elde etmesini hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaralı ve yardıma muhtaç sokak hayvanlarını yalnızca tedavi etmekle kalmıyor, onları yeniden hayata bağlıyor. Ali 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarlarla kurtarılan can dostlar, Büyükşehir'in veteriner hekimlerinin müdahaleleriyle yaşama tutunurken, yine Büyükşehir'e bağlı geçici hayvan bakım evi ve doğal yaşam alanları da tüm hayvanseverlerin ziyaretine açık kapılarıyla can dostları sıcak yuvalarla buluşturmaya devam ediyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sayın araç kullanıcıları. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.99 0555 671 11.99

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yabancı olmuş, el olmuş, kopmuşuz diye. Düşünme, el alem ne söyler diye. Dilediğin zaman gelebilirsin, istediğin kadar.

Hey, başımı yastığa koyduğum anda görmeni isterdim ben o anda. Hayalin gitmiyor her an karşımda. Seni düşünmekten yatamıyorum. Hayalin gitmiyor

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır dedi. Yeni Parti'nin esnafın yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği meclis araştırması önergesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Grup önerisi genel kurulda yapılan oylamada AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Gelecek Partisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. MasterChef 2021 birincisi Şef Eren Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kaşıkçı'nın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesiyle bağlantı yollarındaki trafik düzeni ve ulaşım güvenliğine yönelik değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ulaşımda yaşanan ihtiyaçlar ve trafik akışının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler gibi konular ele alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Topçu Erduran Genç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törenin ardından Kore gazisi Duran Genç dualar eşliğinde Çamlıca Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı Mersin-Tarsus Otoyolu'nun ücretsiz olması ve yapımı süren Çeşmeli-Kız Kalesi Otoyolu'ndaki sorunların giderilmesi talebiyle kent genelinde imza kampanyası başlattı. İl yönetimi ve partililerle birlikte kameralar karşısına geçen İYİ Parti temsilcileri Mersin'in hakkını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının koruma alanında yaşanan kural ihlaline 699 bin lira ceza kesildi. Bölgede uygulamalar devam edecek. Mersin'de bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki çikolata yüklü tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmadı. Tırın çekicisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Mersinli sporcu Arda Aybir 24-26 Temmuz tarihleri arasında Anadolu Yelken Ligi 1. Ayak Ardahan Çıldır Gölü Optimist Yelken yarışlarında önemli bir başarıya imza attı. Aybir yarışları birincilikle tamamladı. MSK transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı siyahlılar Troy Selim Şavı renklerine bağladı. Sporcu rebound katkısıyla öne çıkıyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
4: İster tıkla ister uğra.
5: İçeceğini al, Han Restoran'a gel. İçeceksizden harika balık.

0: Buse Home'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 533 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Mersin FM 104.6.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 700 11 77 50.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
0: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

zaman güneş doğacak bilmiyorum. Hani mavi denizler vardı, mor dağlar. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bütün şarkılar gibi kederli. Sokaklar, caddeler, evler boş. Yüreğim boş. Sen yoksun, gittin gideli.

verdiği ışıkla. Gel o şarkıyı beraber söyleyelim. Tut ellerimden beni aydınlığa çıkar. Tut ellerimden beni aydınlığa çıkar. Bildiğim bir şarkı var.

derdine derman, sevgine ferman olmak isterdim. Bilmediğim bir şeyler var ki, nasıl söylesem. Yemin ederim ki, yemin ederim ki seni hala seviyorum. Hala seviyorum. Bilmediğin öyle şeyler var ki.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı mavi beyaz eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal

Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
6: 233 66 55 Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda.

Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

geriyim, çok sevdim deme. İnanmam sevgine, harcadın beni boş yere.

geriye. Çok sevdim deme, inanmam sevgine, harcadın beni boş yere.

0: Sen her gece koyun koyun uyudun. Uğruna ölümü göze alıp gözlerinde boğdun. Sen gözümden sakınıp hayalini kurdun. Ben mi tek kurşunla tam göğsünden vurdum. Şimdi ihanetin ölüm gibi dört yanımda düşünüyorum. Karanlığa sığınıp yokluğumla uyuyorum. Sana lanetler edip kendi kendime soruyorum. Sana hakkım helal mi? Helal etmiyorum. Helal etmiyorum. Helal etmiyorum.
1: Damar denince damarın tek adresi.
2: Mersin efem.
1: Hep damar. Full damar.

Enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetinin bütüncül bir şekilde ele alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor. Kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, yol trafik güvenliği yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemine sahip olan Büyükşehir, kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi

0: Alzheimer Yaşam Merkezi'ne, Ambulans Nakil Hizmetlerinden Otizm Danışma Merkezi'ne, Refakatçi Evinden Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kadar sağlıkla ilgili her alanda verdiği ücretsiz desteklerle vatandaşların ekonomilerine katkı sunarken, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de elindeki tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor. Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın Dünyanın Doğal Çekim Platoları temalı uluslararası çağrısına, Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri ile katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Sinema Ofisi, yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilme başarısını gösterdi. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağı'na üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus Doğal Çekim Platosu seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlıyor. Temmuz ayından bu yana devam eden ve her biri 45 dakika süren seanslardan Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden yararlanan bireylerin yanı sıra yaz dönemine özel 7-11 yaş grubundaki özel gereksinimli bireyler de faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanına taşıyor. Yayladan sahile uzanan konser programları kapsamında vatandaşlarla buluşan büyükşehir sanatçıları yaz akşamlarına müzik ve neşe katıyor. Türk Müziği Orkestrası'nın sahne aldığı yayla konserleri Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar kentin farklı noktalarından yaz boyunca vatandaşları müzik, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel

0: Hayal günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Bir gün beni anlarsın, orada burada sorarsın. İçin için yanarsın mezarıma gelince. Hıçkırarak ağlarsın, karaları bağlarsın. Kalbinden, kendinden utanırsın senin için ölünce. Ah, ah, senin için ölünce.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan dolaylı ve doğrudan maliyetleri de dikkate alındığında terörün Türkiye'ye faturası 2,3 trilyon doların üzerindedir. Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi her alanda artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır dedi. Yeni Parti'nin esnafın yaşadığı sorunların araştırılması amacıyla verdiği meclis araştırması önergesi Meclis Genel Kurulu'nda görüşüldü. Grup önerisi genel kurulda yapılan oylamada AK Parti ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Gelecek Partisi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. MasterChef 2021 birincisi Şef Eren

0: Kaşıkçı Sarıyer'deki evinde ölü bulundu. Kaşıkçının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaşıkçının ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesiyle bağlantı yollarındaki trafik düzeni ve ulaşım güvenliğine yönelik değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ulaşımda yaşanan ihtiyaçlar ve trafik akışının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler gibi konular ele alındı. Mersin'in Silifke ilçesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Topçu Er Duran Genç düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Askeri törenin ardından Kore gazisi Duran Genç dualar eşliğinde Çamlıca Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. İYİ Parti Mersin İl Başkanlığı Mersin-Tarsus Otoyolu'nun ücretsiz olması ve yapımı süren Çeşmeli Kız Kalesi Otoyolu'ndaki sorunların giderilmesi talebiyle kent genelinde imza kampanyası başlattı. İl yönetimi ve partililerle birlikte kameralar karşısına geçen İYİ Parti temsilcileri Mersin'in hakkını alana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Mersin'in Silifke ilçesinde deniz kaplumbağalarının koruma alanında yaşanan kural ihlaline 699 bin lira ceza kesildi. Bölgede uygulamalar devam edecek. Mersin'de bir eczanede iş yeri sahibini darp ederek raflardaki tıbbi ilaçları alıp kaçan kadın, polis ekiplerinin koordineli çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeki çikolata yüklü tırda yangın çıktı. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmadı. Tırın çekicisi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü. Mersinli sporcu Arda Aybir, 24-26 Temmuz tarihleri arasında Anadolu Yelken Ligi 1. Ayak Ardahan Çıldır Gölü Optimist Yelken yarışlarında önemli bir başarıya imza attı. Aybir yarışları birincilikle tamamladı. MSK transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı siyahlılar Troy Selim Şav'ı renklerine bağladı. Sporcu rebound katkısıyla öne çıkıyor.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: bizde.
1: Bursa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
0: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537 3

0: 0599-77-56 Tırnıl Sanayi Sitesi Mersin. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15. Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
8: Şoför Mahali.
9: Şoför Mahali başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetinin bütüncül bir şekilde ele alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor. Kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, yol trafik güvenliği yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti

0: fırsatı buluyor. Sadece kurs boyunca değil, kurs sonrasında da desteklerini sürdüren Büyükşehir, iş yeri olan ve geliştirmek isteyen girişimcileri de unutmuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık ve bakım hizmetlerinden Alzheimer Yaşam Merkezi'ne, ambulans nakil hizmetlerinden Otizm Danışma Merkezi'ne, refakatçi evinden Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kadar sağlıkla ilgili her alanda verdiği ücretsiz desteklerle vatandaşların ekonomilerine katkı sunarken, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de elindeki tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor. Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın dünyanın doğal çekim platoları temalı uluslararası çağrısına, Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri ile katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Sinema Ofisi, yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilme başarısını gösterdi. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağı'na üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus doğal çekim platosu seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlıyor. Temmuz ayından bu yana devam eden ve her biri 45 dakika süren seanslardan Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden yararlanan bireylerin yanı sıra yaz dönemine özel 7-11 yaş grubundaki özel gereksinimli bireyler de faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanına taşıyor. Yayladan sahile uzanan konser programları kapsamında vatandaşlarla buluşan büyükşehir sanatçıları yaz akşamlarına müzik ve neşe katıyor. Türk Müziği Orkestrası'nın sahne aldığı yayla konserleri Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar kentin farklı noktalarından yaz boyunca vatandaşları müzik, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
5: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
0: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde

0: Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Cumartesi pazar açık olan
2: Filli Boya, Favori, Tembo Boyaları, Satış Bayi, Omega Yapı Market.
1: Akbelen Bulvarı Karayolları Çaprazı'nda 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001... 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
10: Şoför Mahalli.
11: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
12: ...01RZ12.
13: Yolun açık olsun, devam et.
14: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

Sen şimdi ne haldeyim, yalnızım bir aneyim. Alın kalsın sevgimi, ver.

0: Yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun.
1: Pişman olursun.
0: Damarsa damar, işte o kadar.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtı.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle

0: Bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları,
5: Gökhan İş Makineleri kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
6: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
10: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
11: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
12: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jumper'la.

0: hobbiyle sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: 46 AKE 116.
5: Yolun açık olsun. Devam et.
6: Mersin FM 104.6.

affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir

kapısı. Yeminle açmadım ben hiç kimseye. Ben seni çok büyük bir aşkla sevdim. Vazgeçtim her şeyden, kendimden bile. Vazgeçtim her şeyden, hayattan bile. Ne sah

0: Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurur bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurur bu kahır, bu zehir, ah bu şehir benden.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.
2: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Açılışımızı yeni bir şarkıyla yapmak istedim. Elif Buse Doğan, Kaçsam Gitsem sizlerle birlikte olacak. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Değerlim Sema Masra'daki en güzel aşk şarkılarını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Eşim, ben senin yok şu yeryüzü. İşte bu şarkı, bu şarkı. Seni anlatmam. İnanılmaz güzel bir şarkı. Çelemez.

Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin yok şu yeryüzünde. Seni anlatmak çok zor kelimelerle. Bir eşin benzerin

0: Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Uzadıkça uzuyor sensiz geceler. Uykusuz gözlerimde sabahı bekler. Uzadıkça uzuyor sensiz geceler.

0: ve reklamlardan önceki son şarkımız. Kapıdan çıkıp gitmeden önce durup son bir kez kulak vermek gerekiyor bence geride kalana. Çünkü yüzdeki o soğuk ifadenin arkasında hala silinmeyen bir sevginin, bastırılmış hislerin yattığını biliyoruz. Ve ağlamak bir zayıflık değil. Geçen yılların ve paylaşılan o güzel anıların hatırasına duyulan derin bir saygıdır. Birlikte yaşanan o huzurlu günleri, o güzel geçmişi bir an olsun anımsamak, fevri bir vedanın önüne geçebilecek son adımdır belki de. Bana söyle, sevenler ayrılır mı? Bana söyle, sevgisiz yaşanır mı? Sibel Can sizlerle radyonuzda.
1: Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
3: Türkiye Vestel'leniyor.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
9: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
12: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını paylaşalım. İyi yayınlar dayım İsmail ile sizi Adana'dan dinliyoruz. Ahmet Şafak sana elveda dedim, çalabilir misiniz? Selamlar, kolaylıklar.

dilerim demişler. Sizler de mesajlarınıza 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Sana elveda dedim. Ama şimdi bu şarkı var ya, bizi bitirecek ya. Sana elveda dedim. Şimdi şarkımızı başa alalım ve hep birlikte dinleyelim.

İnsanın içini acıtığı mı aşk? Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğini fesadı. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye geliyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın gittiğinde büyüyen sevgilim. Ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30

Özlemedin mi intizar sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi inanılmaz güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz programımıza. Sırayı Cengiz Kurtoğlu alacak. Senden bir hatıra diyeceğiz. Yüz yüze gelen o son an bir sevdanın noktalandığı en ağır eşiktir. Birlikte kurulan

0: düşler, yaşanan güzel günler bir anda gözlerin önünden kayıp gider ve yerini bir vedaya bırakır. Ayrılalım diyorsun yüzüme karşı, bilmem sensiz nasıl yaşayacağım. Güzel şarkımızı Özbay kurtarmaya, Alo Özbay ekibi ve tabii ki müşterilerine de armağan ediyorum. Ayrılalım. Ve sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.
1: Yoldaki güvencimiz Özbay kurtarmaya. 0538 988 30 çift 0.

beni sen bir bakışta. Elimi ilk tuttuğunda, laf lafı açtığında, götürdün beni çok uzaklara.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam tanıtı.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Kerebiç mi alacaksın, yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: SML Restorant ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
12: Thank you. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk yaklaşık bir saatimizi geride bıraktık. İnanılmaz güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizinle. Ama ondan önce bir mesaj paylaşacağım. Merhaba Selin Hanım, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Nazmi, şu anda sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Neziha ve kızım Müzeyyen'e armağan ediyorum demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz.
13: Seviyorum seni, yemin ederim.
12: Yalnız senin için çarpar yüreğim diyeceğiz.
13: Çarpar yüreğim.
12: Eyvah eyvah ya, inanılmaz güzel bir şarkı gerçekten.
13: Tuttum. Yanındayken bile.
12: Yemin ederim, güllü sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

0: programımıza özel kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Araya giren mesafeler, yaşanan kavgalar ya da kırılması zor gurur duvarları. Hepsi birer birer yok olup gitmeye mahkumdur. İnsan ne kadar kaçmaya çalışırsa çalışsın, ayrı geçen her gün acıyı daha da büyütür. Sonunda gurur zincirleri kırılır, kırgınlıklar, kinler bir kenara bırakılır. Reddedilmeyi, kovulmayı bile göze alarak atılır o beklenen adım. Çünkü kalbin tek bir ümidi vardır, yeniden o sevgiye sarılmak, tekrar birbirine kenetlenmek. Güzel şarkımız, kırgınlıkları geride bırakabilen ve aşkına sahip çıkabilen tüm dinleyicilerimize armağanım olsun. Bir gün sana döneceğim. Sizleri Bergen'le baş başa bırakıyorum.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit. İletişim 0532-787-1652 0532-787-1652.
3: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Su hayattır. Su hastanesi.
8: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
7: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
9: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Biçim de sanki kıyamet koptu. Zaten yüreğinde merhamet yoksa beni nasıl öldürdün? Yavaş yavaş acı çektim. Beni nasıl öldürdün? Sonra da hayatımı söndürdün. Ya ben sana ne ettim? Ya sen niye gittin? Gidişin kurşunmuş kalbime sıktın. Ben de artık yaşamdan, hayattan koptum. Beni nasıl öldürdün? Yavaş yavaş acı çektim. Beni nasıl öldürdün? Sonra da hayatımı söndürdün. Benim tek suçum sevmek. Hani bana kalsa, ben kim, sevmek kim? Ya şu kalbim var ya şu kalbim. Ya şu kalbim başıma ne işler açtı. Birini sevdi, beleğim şaştı. Gözyaşım sel oldu, ummana taştı. Ama yakarım kendimi, geriye dönmem. Bundan sonra da kimseyi sevmem. Bir mum gibi erir biterim. Anılara, mutluluğa, yaşama da bildiğim gibi veda ederim.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetinin bütüncül bir şekilde ele alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor. Kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, yol trafik güvenliği yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemine sahip olan Büyükşehir, kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Mercek'te mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen yurttaşlar, ilgi alanlarına göre geniş yelpazede sunulan ücretsiz eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Sadece kurs boyunca değil, kurs sonrasında da desteklerini sürdüren Büyükşehir, iş yeri olan ve geliştirmek isteyen girişimcileri de unutmuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık ve bakım hizmetlerinden Alzheimer Yaşam Merkezi'ne, ambulans nakil hizmetlerinden Otizm Danışma Merkezi'ne, refakatçi evinden Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kadar sağlıkla ilgili her alanda verdiği ücretsiz desteklerle vatandaşların ekonomilerine katkı sunarken, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de elindeki tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor. Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın Dünyanın Doğal Çekim Platoları temalı uluslararası çağrısına, Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri ile katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Sinema Ofisi, yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilme başarısını gösterdi. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağı'na üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus Doğal Çekim Platosu seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlıyor. Temmuz ayından bu yana devam eden ve her biri 45 dakika süren seanslardan Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden yararlanan bireylerin yanı sıra yaz dönemine özel 7-11 yaş grubundaki özel gereksinimli bireyler de faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanına taşıyor. Yayladan sahile uzanan konser programları kapsamında vatandaşlarla buluşan büyükşehir sanatçıları yaz akşamlarına müzik ve neşe katıyor. Türk Müziği Orkestrası'nın sahne aldığı yayla konserleri Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar kentin farklı noktalarından yaz boyunca vatandaşları müzik, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtım.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde

0: tıkla, ister uğra.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
11: Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Reklamlarımızı geride bıraktık. Ayrıca programımızın yaklaşık son bir saatine de girmiş bulunuyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Adana'dan Nihat ben. Sıradaki güzel şarkıları sevgilim Fatma Nur'a armağan etmek istiyorum. Hayatımın en güzel tesadüfü sensin demişler. Ya bu şarkı da o kadar güzel ki. Ne söylersem eksik olur seni anlatmak için. Ne yol varsa denerim ben sana ulaşmak için. Orhan Gencebay, Güneşimsin sizlerle radyonuzda.

geceler İbrahim Tatlıses sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Verilen tatlı sözlerin o büyük vaatlerin üzerinden ne yazık ki koca mevsimler geçiyor. Her dönüş ümidiyle bekleyişte zamanla yerini büyüyen bir özleme ve telafisi imkansız kayıplara bırakıyor. Gittin de sevgilim gelirim dedin. Aşkını yaşadım bilirim dedin. Bu güzel şarkımızı şu an radyoları başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de armağan etmiş olalım. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakalım.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
9: 0533 970

0: 44-45-90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533-974-45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğun mağaz son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
9: Başım alıp buraları terk eder.
10: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz.
9: İçemedim hevallah.
10: Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. İbrahim Erkal vazgeçemedim diyecek. İyi yayınlar. Sıradaki en güzel şarkıları eşim Mahmut'a armağan etmek istiyorum demiş dinleyicimiz. İyi ki benim hayat arkadaşımsın diye de eklemişler. Selamlarımızı gönderelim.
9: Bak unuttum ben.
10: Her şeyden geçtim ama senden vazgeçemedim. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz artık. Son şarkılarımız. Bence şundan eminiz ki sessizliğe sığınarak ya da sorunları zamana bırakarak hiçbir şey çözülmez. Gerçekten seven bir yürek de sevdim deyip ilk zorlukta arkasını dönüp gidemez. Çünkü aşk emek ister, cesaret ister. İnsan gönlüne kazıdığı insanı bir kalemle silip atamaz. İmkanı yok ya. Telafisi olmayan yollara girmeden önce durup o sorumluluğu almak, sevginin arkasında dimdik durmak gerekir. Şimdi tam olarak öyle bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Susup da beklemekle bir şey halledemezsin. Sevdim deyip sonunda terk edip gidemezsin. Gökhan Güney sizlerle radyonuzda.

ve son şarkımız. Programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin Dezgüler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.

0: Haberler.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasanın genel af mahiyetinde olmayacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en eski isimlerinden olan ve uzun süre boyunca genel sekreterlik yapan Önder Sav, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. TÜİK 2026 yılı Haziran ayı hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalırken istihdam 227 bin kişi arttı. Genç işsizliği ise %12,8'e düştü. Tahran-Washington hattında karşılıklı

0: Saldırılar sürüyor. Amerika, İran'ın saldırısına misilleme yaptı. İran medyası saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yayaların kaldırımları güvenli ve rahat kullanabilmesi amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere uyarı yapılıyor. İhlalin devam etmesi halinde ise kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli'deki Soli Pompei Polis Beach'te bulunan bisiklet, koşu ve yürüyüş yolunun kullanım ömrünü tamamlayan tartan zeminini yeniledi. Çalışmayla sahil güzergahı daha güvenli hale kavuşturularak yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu. Mersin'de 80 yaşındaki bir adamın boynu kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından kırılmak istendi. Ardından yaşlı adam darp edildi. Yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli polisin 380 saatlik kamera izleme çalışmasıyla tespit edilip yakalanıp tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilo küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Ele geçirilen sakatatlar ekipler tarafından imha edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi, bir yelkenli tekne de kıyıya vurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, teknede maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bölgeye çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işçisiyle hava araçları sevk edildi. Yangın nedeniyle Mersin-Anamur yolunda trafiğin kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Mersin Süper Amatör Ligi'nde yeni sezonda yer alacak Anamur Belediyespor 2026-2027 sezonuna güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Üst lig yolunda mücadele edecek olan Anamur temsilcisi kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: SML Restoran ve Catering.
7: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
6: 0533 974 4590.
7: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
6: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Babalar Restali başlıyor.

0: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resleri programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerinden en güzel resitalleri dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz.
1: Adres belli, boşa değil bu uğraşmalar.
0: Şimdi günün ilk resitali Cengiz İmren'den gelecek. Hani soruyorsunuz ya kendi kendinize, biter mi bu kavga, biter mi bu dertler, diner mi bu acılar diye. Sözünden dönenlere inat, gidip de gelmeyenlere inat.

Beni bilen herkese and olsun ki bu aşkın sonu ister karanlık bir zindan, ister zulüm, ister ölüm olsun. Seni almadan senden vazgeçmem ben. Seviyorum işte. Sevdim.

sevmek öyle bir şey ki, eğer dünyaları bile verseler değişmez insan. Bir damla gözyaşına kişinin tüm hayatını feda edebilir. Cengiz İmren yalan değil diyecek. Gözü tam kara, sevdaların bu saf sadakatin sesi olmak için çalacak şimdi radyolarınızda. Gözümüz kör olsun, dilimiz tutulsun. Eğer bu sevda yalansa, bütün belalar üstümüze gelsin. Biz yine inandığımız gibi sevelim. Cengiz İmren yalan değil diyecek şimdi radyolarınızda.

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi birazdan dinleyeceğimiz şarkının arkasında Türk müzik tarihine damgasını vurmuş dev bir kalem var. Ali Tekin Türe, şarkıların, acıların ve imkansız sevdaların şairi. Kaleminden dökülen her bir satır, her bir mısra milyonların kalbine orta yerine adeta bir mühür gibi kazındı şimdi hepimizin. Hatta onun sözleri sadece kağıda yazılmazdı. Bir neslin hayat hikayesi, kahve köşelerinin buğulu camların sesi olurdu.
2: Ümitler gibi.
1: Hani diyor ya usta, bahane arama yol uzun diye, reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle çok sevene bu nazı niye diye. Şimdi Ali Tekin Türe güldür yüzümü diyecek. Burada çaldığımız tüm babaların aslında bir kaleminde... Burada çaldığımız tüm babaların kalemi Ali Tekin Türe'dir. Neredeyse diyeyim, hepsinde demeyelim şimdi. Ali Tekin Türe güldür yüzümü diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek. Bu şarkının ardından kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine sizlerle birlikte babalar eslerine devam edeceğiz.

ümitler gibi, güneşi getiren saatler gibi, gerçeğe dönüşen vaatler gibi, geliver yanıma güldür yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan, şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma güldür yüzümü.

bahane arama, bahane arama yol uzun diye. Reddetme aşkımı son sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene nazım diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü. Geliver yanıma, güldür yüzümü.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetinin bütüncül bir şekilde ele alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor. Kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, yol trafik güvenliği yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemine sahip olan Büyükşehir, kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Mercek'te mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen yurttaşlar ilgi alanlarına göre geniş yelpazede sunulan ücretsiz eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Sadece kurs boyunca değil, kurs sonrasında da desteklerini sürdüren Büyükşehir, iş yeri olan ve geliştirmek isteyen girişimcileri de unutmuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık ve bakım hizmetlerinden Alzheimer Yaşam Merkezi

ambulans nakil hizmetlerinden otizm danışma merkezine, refakatçi evinden engelsiz yaşam merkezine kadar sağlıkla ilgili her alanda verdiği ücretsiz desteklerle vatandaşların ekonomilerine katkı sunarken, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de elindeki tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor. Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın Dünyanın Doğal Çekim Platoları temalı uluslararası çağrısına, Mersin'in önemli kültürel miras

0: platosu seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlıyor. Temmuz ayından bu yana devam eden ve her biri 45 dakika süren seanslardan Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden yararlanan bireylerin yanı sıra yaz dönemine özel 7-11 yaş grubundaki özel gereksinimli bireyler de faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanına taşıyor. Yayladan sahile uzanan konser programları kapsamında vatandaşlarla buluşan büyükşehir sanatçıları yaz akşamlarına müzik ve neşe katıyor. Türk Müziği Orkestrası'nın sahne aldığı yayla konserleri Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar kentin farklı noktalarından yaz boyunca vatandaşları müzik, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Buzem Home'dan dev kampanya.
6: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buzem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
5: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
6: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buzem Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
9: Gökhan Eğitim Kurumları.
8: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
11: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
12: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
13: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
14: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
15: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekler.

0: Yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
3: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
9: Reklamların ardından Babalar Resitali ile devam ediyoruz programımıza. Ali Tekin Türe ile devam edeceğiz. Sevdiğimi biliyorsun diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

Senden başka kimim var ki? Bir an sensiz kalamam ki. Senden ayrı olamam ki. Sevdiğimi biliyorsun. Gündüzümde, gecemdesin. Dua gibi dilimdesin. Yüreğimin içindesin. Sevdiğimi biliyorsun.

başka kimim var ki? Bir an sensiz kalamam ki, senden ayrı olamam ki, sevdiğimi biliyorsun. Hayatım, her şeyim sensin, mutlu olduğum tek yersin. Bana nasıl sevmiyorsun dersin, sevdiğimi biliyorsun.

0: Babalar Resitali.
1: Gülmeden ağlamaya, sevilmeden sevmeye tahammülü kalmayanların o bıkkın ama bir o kadar da tutkulu şarkısındayız şimdi. Klavyenin başında hislerini konuşturan Türk arabesk müziğinin romantik beyefendisi Ümit Besen'le dinliyoruz. Aşkı kim icat etti diye soracak. Madem ayrılacaktık niye sevdik boşuna diyecek. İkimiz de mahvolduk yazık bir aşk uğruna diyecek. O yüzden siz sakın yalnız hissetmeyin. Radyonuzun sesini biraz daha açın. Bu dertli ama bir o kadar da asil şarkı hepimizin yarasına merhem olsun.

0: babalar resitali.
1: Zenginlik kalpte değil, zenginlik kalptedir. Parada, malda, mülkte değildir. Aslında Ümit Besen çok güzel anlattı bunu. Ne çok sevmiştim seni dedi. Arayacaksın beni dedi ve evet, o yüzden de şimdi Müslüm Gürses çok güzel anlatacak aşkı. Taht kurmuşsun kalbime

diyecek. Her an seni yanımda, ruhumda duyuyorum diyecek. Zaten öyle değil mi? Böyle birini sevdiğinizde sanki o hiç yanınızda olmasa da, o an konuşmasanız da hep içinizde, kalbinizde, ruhunuzda bir yerlerde o var, hissediyorsunuz. Artık anmam istemem ayrılığın adını, seninle bulabildiğim mutluluğun tadını diyecek. Şimdi bu güzel aşk şarkısı radyoları başında bizi dinleyen tüm aşıklara gelsin. Sizlerle birlikte Müslüm Baba, taht kurmuşsun kalbime diyecek.

Arif Susam resiteliyle devam ediyoruz programa. Aklına eser de görmek istersen çekinme sevgilim, gelebilirsin diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte baş başa bırakıyorum. Arif Susam, Kalabilirsin şarkısıyla sizlerle.

0: istediğin kadar kalabilirsin.
1: Düşünme el alem ne der diye, dilediğin kadar kalabilirsin dedi Arif Susam. Şimdi de kal bu gece diyecek. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'yle sizlerle birlikteydik. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde arabeskin en baba seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri'nde sizlerle birlikte olacağım. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün yarın yine tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Arif Susam kal bu gece diyor. Tekrar görüşene dek hoşçakalın. İyi akşamlar diliyorum.

Evet, birbirinden değerli saygıdeğer kıymetli dostlarım. Bu güzel gecelere hiç doyum oluyor. Benim bu akşamki programım burada böylelikle sona ermiş bulunuyor. İnşallah bir başka akşam yine aynı güzellikte olmak umuduyla hepinize iyi geceler, mutlu yarınlar. Her şey gönlünüzce olsun. Alas mı aldık?

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtı.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: İçeceğini al, Han Restoran'a gel. İçeceksizden harika balık, et ve mezeler,

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve vebasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Vebasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik, yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-3956. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
9: Mersin FM 104.6.

adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüm.

nerede o çocuksu? O şımarık hallerim, saçlarına hasretim.

0: Reklam kazandırır.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu.

2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur

0: 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Haberler.
1: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasanın genel af mahiyetinde olmayacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en eski isimlerinden olan ve uzun süre boyunca genel sekreterlik yapan Önder Sav, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 55 şüpheliden Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı. TÜİK 2026 yılı Haziran ayı hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %7,6 oldu. İşsiz sayısı 168 bin kişi azalırken istihdam 227 bin kişi arttı. Genç işsizliği ise %12,8'e düştü. Tahran-Washington hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Amerika, İran'ın saldırısına misilleme yaptı. İran medyası saldırıda 3 kişinin öldüğünü duyurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri yayaların kaldırımları güvenli ve rahat kullanabilmesi amacıyla kaldırım işgallerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Kurallara uymayan işletmelere uyarı yapılıyor. İhlalin devam etmesi halinde ise kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulanıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli'deki Soli Pompei Polis Beach'te bulunan bisiklet, koşu ve yürüyüş yolunun kullanım ömrünü tamamlayan tartan zeminini yeniledi. Çalışmayla sahil güzergahı daha güvenli hale kavuşturularak yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu. Mersin'de 80 yaşındaki bir adamın boynu kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından kırılmak istendi. Ardından yaşlı adam darp edildi. Yaşlı adam yoğun bakıma alınırken şüpheli polisin 380 saatlik kamera izleme çalışmasıyla tespit edilip yakalanıp tutuklandı. Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde irsaliyesiz veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilo küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi. Ele geçirilen sakatatlar ekipler tarafından imha edildi. Mersin'in Silifke ilçesinde kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçlar araçların üzerine devrildi, bir yelkenli tekne de kıyıya vurdu. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı, teknede maddi hasar meydana geldi. Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını devam ediyor. Alevlerin yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için ekiplerin yoğun çabası sürüyor. Bölgeye çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı, su tankeri, orman işçisiyle hava araçları sevk edildi. Yangın nedeniyle Mersin-Anamur yolunda trafiğin kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi. Mersin Süper Amatör Ligi'nde yeni sezonda yer alacak Anamur Belediyespor 2026-2027 sezonuna güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Üst lig yolunda mücadele edecek olan Anamur temsilcisi kadrosunu daha da güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
0: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77

0: 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetimizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

bir rüya gördüm yine dün gece. Öyle karışıktı ki sanki bilmece. Bir binanın tepesinde rüzgara karşı kaya gibi çakıldım yere düşünce. Ölümün gerçekti, yokluğum ziyan. Yüreğimdesin benim, gerisi yalan. Böyle sensiz gelip geçiyor zaman. Veren Allah, alan Allah. Senin için bile olsa bu emanet cana kıymam. Gördüğüm rüyaya uymam.

0: Reklam tanıtı.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı.

0: Noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: FM.
1: Ben onu sevmeseydim eğer, ne gözlerimde yaş, ne yüreğimde taş, ne de saçlarımda ak olurdu. Onu sevmeseydim.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanında.

0: Kapı'ndaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
7: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
7: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
8: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
7: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
8: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
7: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci, enerji verimliliği ve vatandaş memnuniyetinin bütüncül bir şekilde ele alan Mersin Büyükşehir Belediyesi, 6 entegre yönetim sistemini de bünyesinde barındırıyor. Kalite yönetim sistemi, çevre yönetim sistemi, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi, yol trafik güvenliği yönetim sistemi ve müşteri memnuniyeti yönetim sistemine sahip olan Büyükşehir, kaliteyi merkeze alan yönetim anlayışını ortaya koyuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Mercek'te mesleğini geliştirmek, değiştirmek ya da yeni bir meslek edinmek isteyen yurttaşlar, ilgi alanlarına göre geniş yelpazede sunulan ücretsiz eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Sadece kurs boyunca değil, kurs sonrasında da desteklerini sürdüren Büyükşehir, iş yeri olan ve geliştirmek isteyen girişimcileri de unutmuyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, evde sağlık ve bakım hizmetlerinden Alzheimer Yaşam Merkezi'ne, ambulans nakil hizmetlerinden Otizm Danışma Merkezi'ne, refakatçi evinden Engelsiz Yaşam Merkezi'ne kadar sağlıkla ilgili her alanda verdiği ücretsiz desteklerle vatandaşların ekonomilerine katkı sunarken, sağlıklı bir yaşam sürmeleri için de elindeki tüm imkanları seferber etmeye devam ediyor. Avrupa Film Komisyonları Ağı'nın Dünyanın Doğal Çekim Platoları temalı uluslararası çağrısına, Mersin'in önemli kültürel miras alanlarından biri olan Tarihi Tarsus Evleri ile katılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Sinema Ofisi, yapılan değerlendirmeler sonucunda seçilme başarısını gösterdi. Türkiye'den Avrupa Film Komisyonları Ağı'na üye tek film ofisi olan Mersin Sinema Ofisi'nin girişimi sayesinde 9000 yıllık kadim bir tarihe sahip olan Tarsus Doğal Çekim Platosu seçildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan yüzme havuzu, özel gereksinimli bireylerin yaz sıcaklarında hem serinliğin hem de suyun keyfini çıkarmasını sağlıyor. Temmuz ayından bu yana devam eden ve her biri 45 dakika süren seanslardan Tarsus Mola Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam Parkı hizmetlerinden yararlanan bireylerin yanı sıra yaz dönemine özel 7-11 yaş grubundaki özel gereksinimli bireyler de faydalanabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat etkinliklerini kentin dört bir yanına taşıyor. Yayladan sahile uzanan konser programları kapsamında vatandaşlarla buluşan büyükşehir sanatçıları yaz akşamlarına müzik ve neşe katıyor. Türk Müziği Orkestrası'nın sahne aldığı yayla konserleri Çamlı Yayla'dan Anamur'a kadar kentin farklı noktalarından yaz boyunca vatandaşları müzik, kültür ve sanatla buluşturmaya devam edecek. Haberlerin detaylarına Mersin Beltr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için

0: kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 70 750.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Allah Allah! Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Alemin delisi, radyonun delisi geldi. Özlediniz mi? Vallahi özlemişsinizdir, ben çok özledim gerçekten. Yani tatile öyle bir alıştık ki kaptırdık kendimizi, gidiyoruz. Yani bıraksalar var ya, ne radyo ne bir şey yani. Gelmeyeceğiz abi, gelmeyeceğiz. Öyle bir alışınca var ya, insan bırakamıyor tatili.
3: Ne alışabildim ah, ne acım dindi.
2: Evet, şimdiye kadar canlı dinleyemediniz. Tekrarları artık bazen tekrar atmayı unuttuk. Bir gün önce çalan tekrar girdi.
3: Gidenlerin
2: bayağı bir sıkıntı yaşattık sizlere, biliyorum. Neyse, artık geldik, yuvamızdayız. Hazır mıyız sevgili dostlar? Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olacak bu programda. Hayır, o zaman volümler yükselsin, şimdiden hazır olun. Şehri yakacağız bu gece. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle WhatsApp hattımızı açalım az sonra. Bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlayacağız. Güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz sevgili dostlar. Serkan Kaya, Yaradanım diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, işyerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Şu anda mesai olanlara, sevgili emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oluyor. Şarkının sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: şarkının saati verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Mersin FM
0: 104.6. Geliyor şimdi Adnan abiden güzel bir şarkı çalacağım sizlere. Bilemezsin ki diyecek. Şimdi arkadaşlar 20.00 öncesinde gelen mesajlar vardı. Onları sildim. Geçen bir geldim zaten 500 tane mesaj var. Yani 10 gün boyunca tekrar programına bile mesaj atmışsınız. Vallahi helal olsun. Orada niye okumadınız diye sitem etmişsiniz. Kimisi öyle yapmış. Onları temizleyene kadar var ya canım çıktı. Neyse şimdi artık canlı canlı karşınızdayız arkadaşlar. Bu program kayıt değil, haberiniz ola. Evet, mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar, ben Merve. Sıradaki şarkılar kalbimin en güzel yerinde duran Samet Yıldırım'a gelsin, seni seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar diyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Söze için gelsin, seni çok özledim. Çevik Toto diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Sensizlik ölümden beter, hayatımın anlamı diyerek mesajını noktalamış. Bir mesaj daha paylaşacağız. İyi akşamları yayınlar. Anamur'dan Ayşe Gündoğmuş, sıradaki Fahişe oğlum Deniz Gündoğmuş'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Adnan Şense ise sizleri baş başa bırakalım. Bilemezsin ki radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin FM 104.6.

dediğim gibi hiç sevmedin ki. Adnan Şenses radyonuza sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Valla ne zamandan beri çalmayı bekleyen bir şarkı vardı. Biliyorsunuz Mine Koçan'ın şarkılarını ben daha önceden seçtim. Her gün bir tanesini sizlere dinletiyorum. Onlardan bir tanesi. Sensiz sabah olmuyor diyecek. Şöyle birkaç mesaj paylaşalım. Sonrasında bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağız. Bir gün, evet, bu kısmı atlayacağız. Sıradaki tüm şarkıları eşim Deniz Gündoğmuş'a armağan olsun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş. Mesajları daha kısa. Bu şekilde yazalım arkadaşlar. Evet. Ya şimdi bunu tekrardan atlamak bayağı zor oluyor. Sıradaki şarkılar eşim Kerem Kaçır'a gelsin. Seni çok seviyorum. Canım oğlum. Canım oğlum seni çok seviyorum. Oğlum Kerem Kaçar için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Böyle kısa kısa arkadaşlar. Kısa kısa yazın ki herkesin mesajını okuyalım. Merhabalar, ben Esir abim Kerem Kaçar'ın. Bugün doğum günü, tüm şarkılar ona armağan olsun. Onu çok seviyorum demiş. Doğum günü de kutlayalım sevgili kardeşimizin. Nice nice senelere ailenle birlikte inşallah. Mine Koçan sensiz sabah olmuyor diyecek. Sonrasında buradayız sevgili dostlar. Hiçbir yerlere ayrılmıyorsunuz. Hadi bakayım, çaylar alındı mı? Çaylar, gidin çaylarınızı alın gelin.

0: Sabah Olmuyor, Mine Koşan sizlerle. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısıyla devam edeceğiz sevgili dostlar, reklam öncesi. Ben bir iki mesaj paylaşıp güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. İyi akşamlar abi, ben Mutlan Gülşen Mülayim. Ömür biter ama sana olan sevdam asla bitmez. Ömrüm eşim Ümit Mülayim'e gelsin demiş. İyi yayınlar dilerim, ben Bursa'dan Esremsö'deki şarkı kuzenim Kerem Kaşar. Abimin doğum gününü kutluyorum, seni çok özledim. İyi ki varsın, seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Orhan Baba ile sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Fırata selam, damara devam.
2: Aho lan aho aho, ver ölüm ver ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
6: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
6: Burada her şey istediğiniz gibi.
5: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
6: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
7: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
7: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
10: Su hayattır. Su hastanesi.
11: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
10: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat

Reklamlarımızı geride bıraktık. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili dostlar. Güzel bir Ümit Besen şarkısı dinleteceğim şimdi sizlere, var ya. Allah Allah diyeceksiniz. Taverna Restali'ne başladık arkadaşlar. Şimdi Taverna Restali yapacağım. Selam, iyi yayınlar. Bugün yakışıklı yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum günü kutlu olsun. İyi seneler demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar. Sıradaki şarkı Aslan Sevdiğim Recai Söze için gelsin. Seni çok seviyorum. Beyaz atlı prensim benim. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar lastikçi Barış Yıldız'a selam günlerden. Sıradaki parça ona armağan olsun. İyi ki bakmışım o gözlerine, yoksa bu nereden bilecektim sevmenin sevimini.

bu kadar güzel olduğunu diyerek mesajını noktalamış sevgili dinleyicimiz. Bu akşam İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Sözay'a ve tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum seni canından çok seviyorum demiş. Babam diyerek mesajını sonlandırmış. Yanımda sen. Ümit ve sen de sizleri baş başa bırakacağız. Yanımda sen olmalıydın diyecek. Sonrasında buradayız.

akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Bu akşam çok efkarlıyım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın. Ellerini tutmalıydım, gözlerine bakmalıydım, yanımda sen olmalıydın.

sözlerin yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin, zehir olsa hep sözlerin yanımda sen

Sensizliğim, sensizliğim, yalnızların yalnızıyım. Sensizliğim, sensizliğim,

yanımda sen olmalıydın. Kaderimin kölesiyim, hasretinden bir deliyim, yanımda sen olmalıydın.

0: sen olmalıydın.
1: Yanımda sen olmalıydın.
0: Bağrımdaki taş yerine, halden bilmez el yerine, yanımda sen olmalıydın. Kimi sarıyor ellerin, kime bakıyor gözlerin? Zehir olsa hep sözlerin, yanımda sen olmalıydın. Sen olmalıydın.
1: Yanımda sen olmalıydın Ümit Besen. Sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Dedik ya, tavernı resteli yapacağız diye ardına Ari Susam çalınır tabii ki. Şimdi tavernı resteli dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Yani ne diyeyim ya, 17-18 yaşlarında yine böyle radyoda çalışıyoruz tabii ki bildiğiniz gibi. Çocukluktan beri yaptığımız için bu mesleği. Ben böyle Ari Susam, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu hepsini çok çalarım ya. Acayip çalardım yani. Akşama kadar var ya 10 tane Arif, 10 tane Cengiz, 10 tane Ümit kesin çalardı yani. Bir gün patron geldi. Lan Fırat dedi, oğlum radyoyu tavernaya çevirdim dedi ya. Acayip kızıyordu. Bir de Bergen'i çalardım. Bergen'e de çok kızardı. Öyle vakti diyor, bu şarkı çaldın da bu ne diyordu ya. Niye çalınmasın abi? Bergen ablamız ya. Bergen ablamız, rahmetli analım. Efendim Ari Susam, bir güneş batışında diyecek şimdi radyomuzda. Bakalım mesajlara, bakalım değil mi? Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin. Sen benim hayatımdaki en güzel hediyesin, seni her şeyden çok seviyorum demiş. Canım abim Ahmet Kerem, doğum günün kutlu olsun demişler. Yayınlar, ben Seda Çalışkan, canımın içi, seni her şeyden çok seviyorum. Sıradaki şarkılar canım eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Fırat hocam, ben klarnetçi Özgür şu anda. Oh ne güzel vallaha. Bizi dinliyorlarmış abi, emeğine sağlık demiş. Eyvallah, selamlar olsun kardeşim. Bir selam. Oradan bir klarnet patlat diyeceğim ama bu şarkıları uydurarak yapabilirsin, evet. Hiç bakmadan. Sevgili Özgür kardeşimize selamlar olsun. Ortamında bulunan herkese selamlar, iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Ari Susam bir güneş batışında diyecek sonrasında. Bakalım burada.
2: Mersin FM 104.7.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: seni kimden sorup da bulacağım. Belki de ömür boyu yoluna bakacağım. Bendeki son resminle teselli bulacağım. Kim bilir, belki bir gün mum gibi söneceğim. Belki de hasretimden
1: zamansız öleceğim. Zamansız, ecelsiz öleceğim abi. Arif abinin ardına yakışır bir şarkı, sanatçı değil mi? Ha, kim gelir? Tavernemizin babası tabii ki Cengiz Kurtoğlu gelecek arkadaşlar. Olmaz ki diyecek. Volümler hiç kısılmasın, hiç kısılmasın. Az sonra 21 reklamlarından sonra asıl bomba şarkılar sizlerle buluşacak arkadaşlar. Hiçbir yerlere ayrılmayın. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adalya Çelik. Sıradaki şarkı benim en güzel şansım. Kalbimin en güzel yeri canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Babacım seni çok seviyorum demiş. Selamun aleyküm yayınlar canım abim Kerem Kaşar'ın doğum günü. Kardeşi Şifa, iyi ki doğdun abi, iyi ki varsın. İyi ki benim abimsin. 25. yaşın senin için sağlıklı huzur güzel geçsin. Seni çok seviyorum abim demiş sevgili kardeşimiz. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin ve arkadaşlarım Müslüm Arıkan ve Ali Özde. Ve Kaya Yıldırım, Ramazan Ertuğrul, Deniz Gündoğmuş'a armağan olsun demişler. Olsun bakalım, Cengiz Kurtoğlu'yla sizleri baş başa bırakalım. Olmaz kesin o güzel yorumuyla sizlerle buluşun. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında. Hiçbir yerlere ayrılmayın abi, çok güzel şarkılar olacak. Kaçırmayın sakın.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri İletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek

0: sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat.

Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız sevgili dostlar. Güzel bir Bülent Abla Diva şarkısı gelecek şimdi. Alışacağım isimli o güzel yorumuyla sizlerle buluşacak. Öncesinde birkaç mesaj paylaşalım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna. Arkamda ailem, yanımda aslan eşim olduğu sürece karşımda kimin durduğunun önemi yok. Sıradaki şarkılar Eşim Erol Üşenmez'e armağan olsun demişler. İyi yayınlar, Bursa'dan Hüseyin ben. Yeğenim Kerem Kaşar'ın doğum gününü kutluyorum. Sıradaki parça benden aslan parçası yeğenime armağan olsun demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Merve'den canımdan çok sevdiğim kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin. Sizlere selamlıyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı şu anda Silifke'de olan kardeşim Recai Sözay ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş Yusuf Sağlam mesajında. Bülent Abla ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında burada olacağız.

0: selam damara devam.
1: Yürü be. Allah'ına kurban.
2: Baba büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin efendim.

0: sesim ben Kürşat Öztürk'teki şarkılar. Değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun, dostlarım Hasan Hüseyin Deniz, Sarun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şalper Ozan, Acım Karal ve Burak Demel'e armağan olsun demiş. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Nurhan Toklucu, sıradaki şarkı. Ömrümün en güzel emaneti. Dokusu bir de huzur veren oğlum Aslan Paşam Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, yayınlar. Bugün arkadaşım Kerem Kaşar'ın doğum günü onun için. Mustafa Dede kardeşinden sıradaki şarkı armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Bey. Sıradaki en güzel şarkıda ilk göz ağrım. Canım oğlum Recai Sözeye ve radyonun neşesi, sunucuların kralı güzel insan sana armağan olsun. Radyonun tüm çalışanlarına, oğlumun tüm arkadaşlarına gelsin. Canım oğlum kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol demiş sevgili annemiz. Teşekkür ediyoruz. Selamlar. Ellerinizden öperiz. Çok neden ayrıyız? Çok sevdiğimiz halde. Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde.
1: Allah'ım yarabbim.
2: Bu aşkın hiçbir yerde.
0: Haydi bakalım, volümler yükselsin arkadaşlar. Mükemmel bir şarkı geliyor şimdi radyomuza.
1: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

neden ayrıyız çok sevdiğimiz halde? Arasak bulamayız bu aşkı hiçbir yerde. Mükemmel yorumuyla Metin Şentürk sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can dinletelim mi sizlere Sibel Can? İyi yayınlar, ben Mersin Mutlan, Melike Delice. Dilerim ki caymazsın benim olmaktan. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğime Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Gelsin o zaman, sevgili kardeşlerimize selamlarımızı gönderelim. Fırat abi iyi akşamları, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar. Amcam Mustafa Alp Altun'a, dostları Lokman Yeşilyurt, İsmail İkinci, Can kardeşleri Ferdi Akaşka, Hasan Hüseyin Demir, Gürşet Öz, Sarım Can Yurt, Nazım Ercem, Musa Aska, Yusuf Kaya, Bayram Öztürk, Baran Efe ve sana gelsin Fırat'a istemiş. Eyvallah, teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun. İyi akşamları, yayınlar, ben İrem Alp Altun, sıradaki şarkı çok sevdiğim Mustafa amcama ve toprağım Şule Bozdağ'ına gelsin. Gelsin o zaman. Tövbeliyim ben, aşka tövbeliyim abi. Bütün sevdalara kalbimi. Haydi volümler yükselsin, hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Aç

0: Arabesk'in tek sorumlusu.
1: Fırat yayında.
0: Harbedene göre değil, harbiden Arabesk.
2: Mersin Efendim.

gönlüm hala seninken nasıl mutlu yaşarım. Ben de bu hasret varken. Devam ediyoruz. Bir Gülden Karaböcek yapacağız şimdi. Fırat abi iyi akşamlar. Sıradaki şarkı Halk Pazarı çalışanlarına gelsin. Özellikle Bayram Başkan ve değerli eşine armağan olsun. Teşekkürler demişler. Gelsin o zaman Bayram Başkan'a ve eşine buradan selamlar. Halk Pazarı müşterilerine selamlar olsun, bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Gülden Karaböcek şarkısı. Bak şimdi müziğe bak. Bak abi bak. Allah'ım yarabbim. Vallahi bugün yakacağız şehri dedik değil mi abi? Yakarız işte böyle. Yeni arayla akşamlar, sıradaki şarkı canım yoldaşım, bağrım, bahçem, sevgilim, biricik eşim Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni her şeyden çok seviyorum demiş. Gün gelir, Özgür Sudan sıradaki şarkılar Can Kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, İsmet Göbelek, Gökhan Kurşun, Murat Kamış ve Özü Sözü Bir Abim Behzat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş. İyi akşamlar yayınlar, ben Çağla Alpaltun, sıradaki şarkı amcam Mustafa Alpaltun'a armağan olsun demişler. Haydi o zaman Gülden Karaböcek sizlerle sevgili dostlar. Anılar bana yeter diyecek, sonrasında burada.

Hemen ağzına bir kamuran akor yapıyoruz sevgili dostlar. Aman aman yarabbim. Allah Allah. İstanbul'dan selamlar Enes. Ben bugün 25 yaşına giden Mersinli Kerem Kaşar dostuma sıradaki tüm güzel şarkıların 25 şarkısını armağan ediyorum. Doğum gününden içten dileklerimle kutlarım demiş. İyi akşamlar, ben Muhtan Ahmet Aysel. Mutta bulunmaktayım. Mert Poyraz, Mustafa Zehir, Seyhan Acar, Mahir Bayram, Emrah Çelik, Onur Marangoz, Ahmet Çelik, Arif Demir, Ali Duman için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. İyi yayınlar Fırat abim, iyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Mersin Mutlan Melike, Delicek abimin en naz yerinde yerin var, derinde ömrüm, bugün çalacak olan şarkılar Görkem Kaçar'a gelsin demiş. Şarkımız sonrasında çok kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız sevgili dostlar. Şöyle mesajlarımıza bakıyorum, mesaj atmayın, kalan mesajlarımızı anca yetiştirebiliriz. Bundan sonraki gelecek olan mesajlar bize sıkıntı çıkartır arkadaşlar, haberiniz olsun.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.

0: bize.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
7: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
7: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
8: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
11: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
12: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası.

0: İmalatçı Cezer Yecici Surnacar.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat

Programımızın son reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulunmaktayız. Güzel bir Atilla Kaya yorumu dinleteceğim sizlere. Öncelikle bu güzel şarkımızı sevgili Ahmet Doğruer abimize armağan olsun. Balkon keyfi yapıyormuş zaten kendisi. Bakayım. Oo, balkonunda da radyosu var. İyi dinlemeler abi. Selamlar olsun. Bu güzel şarkı senin için gelsin. Evet, ayrıca bu güzel şarkımızı özellikle benden ben armağan edeceğim. Sevgili Melike Delice kardeşimiz için ve onun canından çok sevdiği Görkem Koçak'a armağan olacak. Şimdi mesajları hızlı okuyoruz diyeceğiz diye var ya, isimleri bazen yanlış okuyabiliyoruz sevgili kardeşim. Görkem'e buradan selamlar olsun. Bu şarkı ve sıradaki tüm güzel aşk şarkıları size armağan olsun benden. Merhaba, kolay gelsin. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Sözey ve arkadaşları Sebahattin Mert Kasap, Şerdi Asili Hakim, Muhammed Gülçekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalbant için armağan olsun. Hepinize kucak dolusu sevgiler demişler. İyi yayınlar, ben Çağla Nur. Sıradaki şarkı değerlerim Arsel Alşan, Zehra Bayan ve ömrümün geri kalanı Mert Poyraz'a gelsin. Seni çok özledim bir tanem demiş. Sıradaki tüm şarkılar Duman Doğan dayıma gelsin. Bülent Çorakçı göndermiş mesajını. O zaman Atilla Kaya ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Yine tam da volümlerin yükseleceği bir şarkı. Unutmak yalan diyecek radyonuzda sizlerle.

Yapmak biraz yalan. Atilla Kaya radyomuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat'la damardan giden, damardan kalbe giden yol tabii ki bu programdan geçiyor biliyorsunuz sevgili dostlar. Güzel bir Ferdi Tayfur gelecek. Ferdiciler hazır mı? Ferdiciler. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamları. Yayınlar Fırat kardeşim. Nasılsın? İyi misin? Demişler. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları abi Mustafa Altun, Can Dostları, İsmail İkinci, Lokman Yeşilgürt, Ferdi Arkaşka, Kürşat Öz, Bayram Öztürk, Veli Şahin, Nazmi Erten, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk ve Hakkı Yuntar'a gelsin. Sevgiler, saygılar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Selamlar olsun. Sen evet, ben Mersin Mut'tan ama Eskişehir'de şef olan Neslihan Aydın. Her gün özlediğim arkadaştan öte olan dostum Mustafa Büyüktat için. Sıradaki şarkı Armağan Olsun demiş. Aslında bir şarkı istemiş ama şarkı çalamıyoruz. Sıradaki şarkılar sizlere ve tüm sevdiklerinize gelsin diyelim. İyi akşamlar Fırat Bey size. Teşekkür ediyorum. Selamlar olsun. Oğlu Merdem Yerlikaya, Sebahattin Mert Kasap, Onur Toy, Ahmet Kurt, Recai Söze için sıradaki şarkılar Armağan Olsun demiş. Tüm Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanı'ndan Silifke'de bulunan Mustafa Alpatun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için. Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka ve gelinim Duriye Erkaşka için sıradaki tüm güzel şarkılar armağan olsun. Ayrıca Kürşat Öz kardeşime hayatında başarılar dilerim. Musa Erkaşka göndermiş mesajını. İyi yayınlar Fırat, biz Mustafa Leyla Çalışkan. Sıradaki şarkılar Aslan Dayım, Vedat Kaplan'a, kardeşim Kürşat Çiftçioğlu'na, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Ali İhsan Solak ve Aslan Köylü Mustafa Yıldız'a selam olsun demişler. Ben Mersin Mut ilçesinden Dilşat Tutkulu, Ayşegül Durmuş ve Mustafa Büyüktat için sıradaki şarkılar armağan olsun. Selamlar diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman Ferdiciler, volümler yükselsin.

0: Ferdi Tayfur sonrasında sırayı Müslüm Baba alacak sevgili dinleyenler. Olmasa derdimiz. Söyler miydi Ferdi abimiz dedik, şimdi de Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyeceğiz. Allah Allah, şarkıya bak abi. Selamünaleyküm Fırat abi, ben Ahmet Ankaral. Sıradaki parça canım babam Acun Karal ve değerli abilerim Şavker Ozan, Bekir Karyan, Durasan Say, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü, Kürşet Öz, Yılmaz Doğan ve sana armağan olsun demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ben Adnan Yörük, iyi akşamlar. Sıradaki şarkılar değerli abilerim Şavki Şafak Erozan, Necati Yörük, Abdullah Altıner, Yiğit Devrim Ünlü, Murat Ersin Barış, Ali Kanmaz, Ozan Serhat Güden ve Ahmet Eskiye armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar Fırat abi, ben Berkay, Emrah Erden'e ve değerli abilerim Kuşçu Ömer, Emin Meral, Zeynel ve Barış abime sıradaki şarkılar gelsin demişler. Ben Mutan Tuhan'ı Nehir, sıradaki şarkı Silifke'deki Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demiş. Abi iyi akşamlar, ben Ahmet Çelik, sizden sıradaki şarkıyı Silifke'de bulunan abilerim Cengiz Aktepe, Ziya Bayraktar, Süleyman İdiş ve Mesut Çulhacı için gelsin demiş. Mustan Nazalı ikinci. Bana hem dayı hem de baba olan tek zaafım bir tanecik aslan dayım Mustafa Zehir'e ve kız kardeşinden farksız canım arkadaşım Ayşegül Durmuş'a sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi akşamlar, ben Mersin'den Gizem, sizden sıradaki şarkı Silifke'de bulunan canım eşim için istiyorum. Seni çok seviyorum bir tanem, iyi ki varsın diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, ben Erdemli Tömük'ten dinliyorum. Canım eşim Emrah Erden'e sıradaki şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum, kucak dolusu sevgiler diyerek mesajını noktalamış. Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Bitmez diyecek, sonrasında son şarkımızla karşınızda olacağız sevgili dostlar. Mesaj atmayın, kalanları yetiştirmeye çalışacağız.
1: Fırat'a selam.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık. Son şarkımızda karşınızdayız sevgili dinleyenler. İbrahim Tatlıses, namı diğer imparator. Gözlerim yaşlı, gözlerim yaşlı diyecek abi. Evet, son mesajları hemen hızlı hızlı paylaşacağız. Sonrasında vedamızı yapacağız. Merhaba yeniden sıradaki en güzel şarkılar abim Onur Dablan, kıymetli dostları Sinan Dildaş, Devran Yıldız, Ahmet Üzme Karaoğlu, Ömer Can Gündüz, Nevzat Durduran, Muzaffer Kartal abime gelsin demiş. Merhaba yeniler, ben Mustafa Bıyıklı. Sıradaki en güzel şarkılar kardeşim Osman Bıyıklı'ya, değerli dostları Yasin Uysal, Mahmut Sabah, Mustafa Zehir, Aydın Aydoğan, Görkem Koçak, Mert Vadi, Umut Acar, Ali Zengin ve Tarık Akan'a gelsin demiş. İyi yayınlar, kolay gelsin, ben Aleyna. Buradaki aşk şarkıları sana gelsin, canım eşim Erol Üşenmez için armağan olsun demiş. Bugün çalacak olan tüm şarkılar sevdiğinden Görkem Koçak için gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Eyvallah kardeşim, selamlar. Notunu da aldım zaten. Gerekeni de yaptık zaten biliyorsun. Fırat kardeşim kolay gelsin. Hayırlı yayınlar. Uzun zamandır görüşemedik. Evet görüşemedik. Tatil güzel geldi. Tatlı geldi yani. Birkaç gün daha gelmesek var ya. Kovalacaktık var ya. Kovalacaktık. Evet umarım iyisinizdir kardeşim. Balkonda seni dinliyorum. Mümkünse Atilla Kaya çalarsan sevinirim. Ev halkına selamlar, hürmetler. Ahmet abin diyerek mesajını sonlandırmış. Evet Ahmet abimize selamlarımızı gönderdik. Mesajının sırası anca geldi işte. Bizim mesajlar yoğun olunca abi böyle oluyor. Şimdi abi oku lütfen diye mesaj atmış. Aslında bunu yazmasaydın senin mesajın çoktan okunmuştu sevgili kardeşim. Merhabalar, İstanbul'dan Ahmet Serdar ben. Silifke'den Kerem kardeşimin bugün doğum günü selamlarımı iletiyorum. Bülent Sertaç'tan ikimizi birden şarkısını armağan etmek istiyorum demiş ama maalesef şarkı çalamadığımız için sıradaki şarkıları armağan edelim. Ben Masal Üşenmez, Ejder Üşenmez, sıradaki tüm güzel şarkılar babalarımız Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez için gelsin. Sizi çok seviyoruz canım babamız, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Evet bir mesajımız daha var. Yazmış da yazmış var ya, yazmış da yazmış, keşke en baştaki mesajıyla kalsaydı çoktan okunmuştu. İyi akşamlar, eski sıradaki şarkı Kudret Demir'den kardeşi Volkan Demir'e armağan olsun demişler. Olsun hadi bakalım. Evet bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysen bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine saatler 20'yi gösterdiğinde ölmez sağ kalırsak burada olacağız inşallah. Görüşünce de hepinize selamlar saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Çünkü birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: sona erdi. Damardan kalbe.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

Huzur aramakla geçti günlerim. Maziye karışıp gitti dünlerim. Açmadan sararıp soldu güllerim. Açmadan ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne baharım var.

her gün biraz daha tükenmekteyim. Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

kimsesizdim pencereme. Binlerce sen vuruyordu o gece.

0: gece sen gidiyordun. Yeni bir son başlıyordu. Gururum direnişte, duygularım çıldırıyordu. O gece sen gidiyordun. Bütün denizlerim yanıyordu. Böyle bir ayrılığa ölü kuşlar ağlıyordu. O gece sen gidiyordun ama kimse bilmiyordu. Olacak şey miydi bu? Dünya hala dönüyor ve hayat, hayat devam ediyordu.
1: Yedi 24 arabesk. 24 saat arabesk.

kararın kesin. Benden ayrılıyorsun. Bana olan aşkını burada bitiriyorsun. Sabredip gözyaşımı belki silebilirim. Senden bir başkasını sanma, sanma sevebilirim. Sanma sevebilirim. Demek kararın

canım. Bir tanem. Sen bensiz edemezsin. Bendeki bu sevgiyi kimseden göremezsin. Vazgeç bu kararından. Sonra pişman olursun. Benim gibi seveni gerçekten

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: gelince damarın tek adresi.
1: Mersin efem.
0: Hep damar. Full damar.
2: Sana olan aşkımı dağlar taşlar duydu. Bize geldi. Sen duymadın taş kalpli. Gözlerim seni aradı uçsuz bucaksız denizlerde. Gemiler geldi. Sen gelmedin taş kalpli. Ah be taş kalpli. Benim olsun.

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen sileceğim hayatımdan seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına. Elveda, elveda.

Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrımı? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatım. Duymayacaksın sesini, seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Hasretin bir kurşun gibi delip geçer yüreğimi. Sensiz geçen her gece.

Ne gecem, ne gündüzüm yalan olmuş gülüm bu sevgide. Bir mum ışığı kadar titrekti mutluluğumuz, biliyor musun? Ama her şey burada kalsın. Hoşça kal güzelimiz, hoşça kal. Seni gerçekten çok ama çok sevmiştim. Hoşça kal güzelim.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

gerçekten de bir kalp boş kaldı. Bu aşktan geriye bir sarhoş kaldı.

hatıralarım. O güzel gözlerin, siyah saçların canlandı gözümde hatıralarım. O güzel gözlerin, siyah saçların ve ömrümce doymadığım o dudakların.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum. Git Burak Akagün sizlerle radyonuzda.
0: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift.

0: Reklamlardan önceki son şarkımızla devam ediyoruz programımıza. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar değerlim Faruk'a armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Unut deme sakın bana, unutmak kolay mı sanki? Alişan sen bende kaldın, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamaz seni. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen merrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda. Bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma. Bir de senden hasret.

Programımız Ahmet'le Tayfur'la devam ediyoruz. İnsana aşkın ne demek olduğunu çekilen çileler öğretir. Bir fotoğrafa bakıp ağlamadıysan, bilindik yollarda kaybolup geceye sığınmadıysan, özlemenin derinliğini anlayamazsın. Her şeyin bittiği o veda anında bir kurşun yemişçesine kahrolmadıysan, sevda senin için sadece süslü bir kelimedir. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyeceğiz. Bilemezsin, sizlerle radyonuzda.

Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: affetmem asla Seneh Ferdi Özbeyen sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Aslında başka bir Cengiz Kurtoğlu şarkısı çalacaktım ama bir anda nedense bu şarkı aklıma geldi. Hemen değiştirdim, hemen. Kolay gelsin Selin Hanım. Sıradaki en güzel şarkılar Esra'ma armağan olsun demişler. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun.
1: Seni hep yanımda aradım bugün.
0: Resminle konuşup ağladım bugün.
1: Teselli bulacak gibi.
0: Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
2: Selin Yayında.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Şimdi sizleri son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda. Çarpacak

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Resitali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programındasınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Normalde şarkıları hep başkaları için çaldım bugüne dek. Sevdiklerinize selamlar gönderdik buradan. Hep böyle kendinize de gönderdik. Bazen benim sevdiklerime gönderdik kısa bir torpil geçerek. Ama bugün mikrofon biraz da bana torpil geçecek izninizle. Telefonda arayanlar, mesaj atanlar, iyi dileklerini ileten herkes sağ olsun, var olsun. İnsan yeni bir yaşına girerken dönüp arkaya bakıyor. Hayatın koşturmacası içinde kırıldıklarımız, yorulduklarımız oluyor ama konu sevdiklerimiz, sevilmek ve bu hayatı paylaşmak olunca gerisi gerçekten de teferruat oluyor. Usta ne güzel söylemiş, bugün senin doğum günün, sana dargın olamam ki diye. Sen doğduğun günden beri hayat benim için hep güzel, hep özel diyorum kendi kendime. Gelsin o zaman bu güzel günün anısına hem bana hem de kalbinde sevgi taşıyan herkese benden sizlere gelsin. Orhan Baba'nın eşsiz yorumuyla bugün tüm dualar, tüm güzel dilekler kabul olsun. Umarım benimkiler de kabul olur. Orhan Gencebay bugün senin doğum günün diyecek. Evet, sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

hayatın koşturmacası, yorgunluklar, tatlı telaşlar derken zaman akıp gidiyor. Ama tabii bu koşturmacanın içinde de iyi ki dediğim ne çok şey var aslında hayatta bakıldığında, düşündüğümüzde. En başta da sizler varsınız bu frekansta bizimle birlikte, bizi dinlerken. Aslında sizleri görüyoruz da, bazen paylaşıyorsunuz çünkü. Bizimle birlikte olduğunuz için sizin varlığınız yetiyor bazen de gerçekten. Hayatımıza güneş gibi doğan her baktığımız yerde bizimle birlikte izi olan herkes, aslında iyi ki var dediğimiz insanlar var. O güneş biraz da siz ve sevdikleriniz için de olsun şimdi de. O sıcaklık, o güzellik, o ışık, hepsi. Usta ne güzel dile getiriyor aslında hisleri. Güneşimsin, mehtabımsın, hasretimsin, canımsın. Zaten söylüyor. Orhan Gencebay, Güneşimsin şarkısı da sizlerle birlikte olacak. Ardından da kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra yine Babalar Resteli ile sizlerle birlikte olmaya devam edeceğim.

0: Babalar Resitali, devam edecek. Babalar Resitali, devam ediyor.
1: Reklamların ardından devam ediyoruz. Taverna Resitali ile aslında devam edeceğiz. Evet, doğum günü dedik ama doğum günü dediğimiz şey sadece neşeli anlar, pastalar, börekler, güzel zamanlar değil ya. Bazen o içine attıkların, özlediklerin, geri gelse dediklerin gelir oturur o güzel anların baş köşesine. Zaten özellikle böyle günlerde düşünür insan o kötü anları. İnsan ne kadar büyürse büyüsün de içindeki o eksik parça hep

aynı kalır. Zaten bir başkasının eksikliğini de ne yaparsanız yapın asla dolduramazsınız. Yalnızlık yaşayamam ki bir ömür böyle mi geçecek dedirtir insana işte o anlar aslında. Gidenler, geride kalanlar, gülümserken gözünden yaş süzülenler. Hayat tam da bu tarzda bir tezatlık aslında. Yokluğun öyle zor ki zaman duruyor sanki diyen tüm yalnız yüreklere armağan olsun bu güzel şarkı. Cengiz Kurtoğlu olmaz ki diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses verecek.

0: Adresse Tali.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esleri programıyla sizlerleyiz. İbrahim Erkal'la devam ediyoruz programı. Aslında insafsız çalacaktım, biraz böyle sert bir giriş olsun diye, ama yok, bugün çok soft şarkılar çalacağım, söz verdim. Yarın yine aynı Babalar Esleri'nin alışık olduğumuz versiyonuyla devam ederiz. Sen bana lazımsın diyecek İbrahim Erkal. Şimdi bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyorum.

daha muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp topraktan çıkmak, filizlenmek için muhtaç. Ben de sana yanmam, kokumu, tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım. Sana muhtacım. Sana muhtacım.

Bazen insan hayatta öyle anlar yaşar ki her şeyin yalan olduğunu, o paylaşılanların aslında hiç yaşanmamış gibi havaya uçup gittiğini anlar. Bir taraf hissederken diğer taraf anlar. Ama karşıdaki sanki ruhu bile duymamış gibi ne kadar kolay diyorsun bir şey olmamış der geçer. İnsan işte en...

birçok da ona yanar ya. Sevgiye saygısı olmayan, yüreğinde o sevgiyi hissetmeyen, onları bulamadığın daha doğrusu, insanlara verilecek en büyük cevap da bellidir aslında. Onlara ne beddua edersin ne de büyük laflar edersin. Sadece dünüyle bugünü kıyaslamasını istersin. Ama kimse üzülmesin, kimse kendini kahretmesin. Çünkü insan yaşadığı her hayal kırıklığının, o sararıp solmaların hesabını kendi iç fırtınasında görür. Bugün belki anlamazlar, belki o vicdan sessiz kalır ama usta ne kadar net koymuş noktayı. Sana selam bile fazla anla, belki anlarsın zamanla. İbrahim Erkal anlarsın zamanla diyecek. Şimdi bu güzel şarkı sizlerle radyolarınızda. Umarım anlarlar çok geç olmadan. Geç olduktan sonra çünkü anlamanın hiç de faydası yok.

0: Press Italian.
1: Hatta bazı şeyleri o kadar net biliriz ki mesafeler, yollar, hatta o söylenen büyük sözler bile hikaye gelir. İnsan ne kadar kaçarsa kaçsın, yüreğindekini ne kadar gizlemeye çabalarsa çabalasın. Cengiz Baba'nın da o iddialı diliyle az önce de söylediği gibi, boşuna gizleme duygularını, sen bana aşıksın bahse girerim. Öyle daldan dala konmakla, sevdaya harcamakla bu işler yürümüyor. Hani bazen sevdiğimizin karşısına geçeriz de Barış Manço'nun o neşeli diliyle özetlediği gibi yüzümüze karşı git derler ama insan içten içe bilir ki o gözler aslında kal demek ister. Biraz naz, biraz cilve derken işin ucu yine o kalbin gerçek sahibini bulmasıyla çıkar. Çünkü sevmek dediğin öyle heveslik değildir, bir iki günlük hiç değildir. Bir insan severse tam sever, nesi var nesi yoksa da önüne serer o kişinin. Daldan dala konup gönül eylemez. Gökhan Güney ne kadar güzel söylemiş aslında, noktalamış da bu güzel sevmeleri. Düşüncelerini bırak, korkuyu bırak, söküp at içinden kötü duyguyu. Aşk bir günlük değil, bir ömür boyu. Sevecekse insan candan sevmeli diye. Gökhan Güney, Candan Sevmeli şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses verecek.

insanın omuzlarına öylesine ağır yükler biner ki o hasret bağrında bir kurşun yarası gibi oturur. Ne bir adım ileri gidebilirsin ne de geri. Gidenler bekle der, gözyaşı dökme der ama insanın yüreği bu ayrılığa razı gelmez ki. Yani sadece bu değil, hiçbir ayrılığa razı gelmez. Gökhan Güney ne kadar güzel ciğerden seslenecek bize. Bağrımda bir kurşun yarası var gibi hasreti taşımak istemiyorum. Yokluğun bir ölüm acısı gibi ben sensiz yaşamak istemiyorum diyecek. Tam da sevenin yaptığı gibi dümdüz net bir cümle kuruyor. Sensiz yaşamak istemiyorum diye. Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerle beraber olduk. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde bir saat boyunca arabeskin en baba seslerini, en güzel resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün son resitali Gökhan Güney, sensiz yaşamak istemiyorum diyecek. Şimdi bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Allah Allah! Efendim herkese selamlar, saygılar, iyi akşamlar dileklerimizle. Alemin delisi, radyonun delisi geldi. Özlediniz mi? Vallahi özlemişsinizdir, ben çok özledim gerçekten. Yani tatile öyle bir alıştık ki, kaptırdık kendimizi, gidiyoruz. Yani bıraksalar var ya, ne radyo ne bir şey yani. Gelmeyeceğiz abi, gelmeyeceğiz. Öyle bir alışınca var ya, insan bırakamıyor tatili.
3: Ne alışabildim ah, ne acım dindi.
2: Evet, şimdiye kadar canlı dinleyemediniz. Tekrarları artık bazen tekrar atmayı unuttuk. Bir gün önce çalan tekrar girdi.
3: Gidenlerin
2: bayağı bir sıkıntı yaşattık sizlere, biliyorum. Neyse, artık geldik, yuvamızdayız. Hazır mıyız sevgili dostlar? Birbirinden güzel şarkılar sizlerle olacak bu programda. Hayır, o zaman volümler yükselsin, şimdiden hazır olun. Şehri yakacağız bu gece. Evet, sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle WhatsApp hattımızı açalım az sonra. Bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlayacağız. Güzel bir şarkıyla startımızı vereceğiz sevgili dostlar. Serkan Kaya, Yaradanım diyecek. Bu güzel şarkı şu anda evlerinde, işlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Şu anda mesai olanlara, sevgili emekçi kardeşlerimize kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Bu güzel şarkı sizlere armağan oldu. O şarkının sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: güzel bir şarkıyla saati verdik sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Mersin FM 104.6.
0: Geliyor şimdi Adnan abiden güzel bir şarkı çalacağım sizlere. Bilemezsin ki diyecek. Şimdi arkadaşlar 20.00 öncesinde gelen mesajlar vardı. Onları sildim. Geçen bir geldim zaten 500 tane mesaj var. Yani 10 gün boyunca tekrar programına bile mesaj atmışsınız. Vallahi helal olsun. Orada niye okumadınız diye sitem etmişsiniz. Kimisi öyle yapmış. Onları temizleyene kadar var ya canım çıktı. Neyse şimdi artık canlı canlı karşınızdayız arkadaşlar. Bu program kayıt değil, haberiniz ola. Evet, mesajları paylaşmaya başlayalım. İyi yayınlar, ben Merve. Sıradaki şarkılar kalbimin en güzel yerinde duran Samet Yıldırım'a gelsin, seni seviyorum demiş sevgili kardeşimiz. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Hasan kardeşim, Recai Söze için gelsin. Seni çok özledim, Çevik Toto diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar Fırat abi, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar canımdan çok sevdiğim eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. Sensizlik ölümden beter, hayatımın anlamı diyerek mesajını noktalamış. Bir mesaj daha paylaşacağız. İyi akşamları yayınlar. Anamur'dan Ayşe Gündoğmuş, sıradaki Fahişe oğlum Deniz Gündoğmuş'a armağan ediyorum. Seni çok seviyorum canım oğlum diyerek mesajını sonlandırmış. Adnan Şense ise sizleri baş başa bırakalım. Bilemezsin ki radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
1: Mersin FM 104.6.